Neruda Kutyuna Çıkamenan Hoskov Suto Hekiat Kazmen Vormer Sırtere Paşa.

sık dur. Da se sık çatı. Ne gankam kesi şer oblatı. Anhir çarçık. Zis torelo kınatı. Da se çer oblatı sık çatı. Latsı in çokut.